0: Evin nasıl duvarını düzeltmiş olmayı dediyse.
1: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne?

0: Neden?
1: Düz hareket olsun. Hareket olmaya çalışan bir soğuk. Hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket olsun. Düz hareket

Sen nasılsın ya? Bari arkadaşlar şey olduğunu sen de tepki etmez. Bu ay sen almak ekstra düzenliyorsun.

0: Biz hakem sağlayan biz hakem edin. Biz minden sosyalı sosyalı olacak. Biz hakem edin. Yine bana biz nasıl biz hakem edin. FBC, just hakem edin. Kamin gelsin. Biz hakem edin. Biz hakem edin.
1: What's up, baby?

0: Anlar
1: Alo.
0: Tekrar söyleyin, söyle bakalım.
1: Buyurun, sesiniz kesilmez.

0: Sadece sen rahatsız.
1: Sadece sen rahatsız.
0: Böylece tamamen iyidir sen. Bu bilimler eskili de yok. Böyle her şey.

Dur kanka, dur kanka. Oley, düşünürsün beni kendisine, kanka ne diyorsun düşünüyorum bu açımdan. Kendisi de hafifliği, yine bana düşünürsün kanka ya yapıyısı. Aktif soğarlı. Kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği, kendisi de hafifliği

0: Bir saniye ne ses geldi sayı.
1: Tekrar sen dur bir net burada bir saniye ne.
0: Sen dur bir saniye ne. Bu ne ses geldi sayı. Bu ne ses geldi sayı.
2: Sıra yine tarihine dur saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne. Bir saniye ne.

0: Hadi efendim.
1: Alın, dur desem.
0: Hadi efendim, gönlük bu apoptozun özelliği merkezi.

0: 122 Sarı Alp.
1: Sarı Alp, Sarı
0: Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sarı Alp, Sar